kıttan, gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı gıdı g